0: Yani çok fazlaymış abi.
1: Pas hakikaten.
0: Coming to Post 12, the vehicle just left. Gidişim için.
1: Tamam.

0: Yani Kezban.
1: Geç bakar.
0: Seni gördün ekstra bu kafi tesis.
1: İşte bu.